hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
3: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
5: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: gelir, hoş gelir. Ley, ley, lümü, lümü, ley. Günaydınlar millet. Merhabalar. Burası en iyi Türkçe pop müziğiyle Radyo Enerji. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ben de sabahların efendisi. Ah, bu benim gerçek adım değil. Eğer gerçek adımla yayına çıkarsam bir hafta içinde ailem multimilyoner dolarlık bir dava açar. Multimilyoner dolarlık yalnız. Bakın millet, bu şov komiktir ama gülmekten öldürmez, süründürür. Bu yüzden eğer hamileyseniz veya ağır iş makinesi kullanıyorsanız dinlemenizde bir sakınca yoktur. Ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız. Ve ağır iş makinesi kullanmayı düşünüyorsanız ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da ağır iş makinesi kullanırken hamile kalmaya çalışıyorsanız bir yandan da acaba bu bir rüya mı diye düşünüp rüyanızda hamile kalmayı düşünüp ağır iş makinesini eşinizin hamileyken size davranacağı kişi olarak filan metaforik olarak sabah sabah. Nasılsınız millet? Vallahi cuma günü geldi mi keyif bir başka oluyor, öyle değil mi ya? Hafta sonu tatili yaklaşmak üzere, planlar cepte, uygulamak için birazcık daha zamanımız var. Ve bu zamanın en güzel anlarında sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim çok şanslısınız. Yemin ediyorum çok şanslısınız. Benim gibi bir programcıya denk gelmek isterdim. Ama olmadı hiçbir zaman. Bak. Olana bakın millet. Çok enteresan bir haber buldum sabah sabah. Onu paylaşacağım sizlerle. Sırbistan'da hapse girmiş bir kadın. Neden? Ölü bir adamla evlenmiş. Olacak şey değil ya. 68 yaşındaki zengin sevgilisi ölünce deliye dönmüş. Çünkü hep işte evleneceğiz diye oyalamış. Ama sonra ölünce miras falan da yok tabii. Her neyse, gidip bir görevliye rüşvet vermiş, bir evlilik belgesi hazırlamışlar. 2 hafta boyunca saklamış, daha sonra da açıklamış. Ve bir avukat tutarak adamın emlaklarına sahip olmak istemiş. Şüphelenen akrabaları itiraz etmiş, imzasının taklit olduğu anlaşılmış ve Vinka ölü bir adamla evlendiği için 18 ay hapse mahkum edilmiş. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin adamın hiçbir suçu yoktur ha. Kadınları bilirsiniz. İşte düğünde her şey mükemmel olsun diye bekletirler de bekletirler. Samimi söylüyorum. Ya sözüm meclisten dışarı, üstünüze gelmek istemiyorum ama... Hayır, hayır, çiçek hazır olmadan mümkün değil. O resepsiyon yapılmayacak. Resepsiyon ne Allah aşkına? Ya dostlarım, bazı erkekler evlenmektense ölmeyi tercih ederler. Bu adam her ikisine yapmış, farkında mısınız? Ama ben kızıyorum bazen. Hayat boyu beraber yaşıyorlar, ondan sonra mirasından mahrum bırakıyor ya. Ya artı siz... Hayat boyu biriyle birlikte yaşamakla evlenmek arasında bir fark olduğunu sanıyorsanız halüsinasyon görüyorsunuz demek istiyorum. İkisinde de akşam eve yanınızda bir kadınla giderseniz ha pardon diyen biriyle karşılaşacaksınız. Bu her zaman böyle olur çünkü. Pekala, güzel bir program sizleri bekliyor. Günaydın mesajları bizim için her zaman önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da durun. Artık biliyorsunuz bizim bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Buradan da bize ulaşıp günaydın dileklerinizi iletebilirsiniz. Ve bugün cuma olduğu için de herkesin istediği şarkıyı çalmayı planlıyorum ben. Evet, planladım, uygulayacağım demedim daha. Planım da var. Hele siz bir isteyin, bakalım neler isteyeceksiniz. Ona göre yola devam edeceğiz. Ayrılmayın. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu. Radyo Enerji.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

beyler günaydın Şahane'de. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji. Ve tabii ki her sabah dinlenmekten, dinlenilmekten keyif alan sabahların efendisi. Nasıl? Hayır, dinlenmekten de çok keyif alıyorum, onu söylemeye çalışıyorum ben. Ya hemen yanlış kelime kullandığımı zannettiniz. Ama sabahların efendisi bunu yapar mı? Asla. Keyifler yerinde, cuma günü olduğu için de gıcır gıcır parlıyoruz değil mi? Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif duyuyoruz. Ve bugün cuma olduğu için de böyle işe giderken dinlemek istediğiniz bir şarkı varsa yazın bana arkadaşlar. Samimi söylüyorum, elimden geldiğince çalmaya çalışacağım. Evet, yani kendimi zorlayacağım. Aslında istek parçası çalmayı pek sevmiyorum ama siz yine yazın bana 0533-888-1010 WhatsApp hattından bize ulaşıp dinlemek istediğiniz şarkıyı yazarsanız ben de her o an iyi bir durumdaysam hani moralmen emin olun çalacağım. Yani çünkü ben sizin için buradayım millet. Evet, sadece sizin için geliyorum. Sizin isteklerinize cevap vermek için. Benim isteklerime cevap veren var mı? Hayır. İşte o yüzden diyorum ya. Yani özellikle kadınların beni bir et parçası olarak görmeleri gerçekten. Hadi bakalım millet, Radyo Enerji'de tarih sayfalarına kibarca bir göz atalım, ister misiniz? Ha? Pekala, sabahların efendisinin yorumlarına hazırsanız başlıyoruz millet. Ha? Güleceksiniz ama. İnanmıyorsunuz. Kırıyorsunuz beni bak. Yavaş yavaş ağır hareketlerle silahıma doğru gidiyorum. Yarı yolda fikir değiştirirseniz kimsenin canı yanmayabilir. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkes kulaklarını görebileceğim bir yere koysun. 1736'da buhar makinesinin mucidi ve güç birimine adı verilen James Watt İskoçya'da dünyaya geldi. Evet, buhar makinesi. Evet, akşam eve geç geldiğim zaman hemen çalışmaya başlıyor bizde. Hayır, çamaşır kurutma makinesinden bahsetmiyorum ben. 1943 yılında bugün Janis Joplin doğmuştu. Bir rock şarkıcısıydı ve sahnede şişeden içki içerdi. Ancak hatırlatmak isterim, 1943 yılında henüz su icat edilmemişti. Yani o açıdan zaten dikkat ederseniz 70'lerde suyun icat edilmesiyle savaşlardan da böyle kavgalardan nispeten azaldı değil mi? Çocuk da, yani küçük çocuk da beni dinliyor şu anda, diyor ki anne sabahların efendisi diyor ki yalan söylüyor, dinleme o manyağı. Evet, manyak. Ah. Güzel bir gün ya cuma günü, öyle değil mi ya? Cuma geldi mi siz de benim gibi farklı bir enerjide oluyor musunuz? Hı? Vallahi çok seviyorum, yani neden olduğunu bilmiyorum. Yani tatil olacağı için falan değil. Ben zaten günde 2 saat çalışıyorum biliyorsunuz. Yani tatil, benim her yanım tatil ya. Ama cuma günü olduğu zaman insan bambaşka bir keyifte oluyor ya. Hadi bakalım, ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
6: Hadi durma.
5: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
7: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
8: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: haftası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Günaydınlar Şahane'de, Radyo Enerji'de yaz dönemi başlamak üzere millet. Kimimiz tatile gidecek, uzun bir süre gelmeyecek. Kimimiz ise tatilini rüyasında görecek. Ama canınızı sıkmayın, Sabahların Efendisi ve ekibi bütün yaz yerli yerinde. Tam olmaları gereken yerde üstün radyo sabah şovu performanslarıyla sizleri etkilemeye çalışacak. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar unutmadan bir konunun üzerinden geçmek istiyorum. Ben prensip olarak kimseye kötü söz söylemem. Söylemem. Beddua etmem. Senede bir gün hariç. Tabii siz şimdi merak ediyorsunuz hangi gün diye. Yok, tahmininiz yanlış. Düğün günümde değil. Muhasebecimin arayıp gelir vergimin ne kadar olduğunu söylediğinde. Maalesef. Ya şimdi... Yine bir yanılgıya düşmeyin. Yani bütün bu uygulamayı başlatanlar için kötü hislerim olduğunu düşüneceksiniz. Kesinlikle yanlış. Asla. Yani inanın. Yani şimdi bakın. Ben çok ağlıyorum. Bazen hüngür hüngür ağladığım tek insan sene bu rakamı öğrendiğim gün oluyor. Yani ya bu faturalara bakarken işte fişlere falan ve toparlamaya çalışırken 2025 senesi gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti arkadaşlar. Eşime dostuma aldığım hediyeler, çocuğumun okul parasını ödeyişim, gıdaya ve restoranlara harcadığım paraları gördüm. İşte hepsinin faturaları filan, eşimin kuaför masrafı, beni en çok ağlatan şeylerden bir tanesi oldu. Eşimin kuaför, manikür, kirpik, çünkü onları kullanamıyorsunuz da, çünkü hepimiz bakımsız görünmeliyiz ve saçlarını kestirip düzeltirmek modern toplumların ihtiyacı olan bir şey değil. Değil mi? O açıdan. Yani kimsenin umurunda değil benim karımı güzel görmem zorunluluğumu, anlatabiliyor muyum? Her neyse. Ben kötü hisleri kime karşı diye düşüneceksiniz. Ben silik fatura ve fişleri arkadaşlar. Evet, yani üstündeki yazıları bazen kaligraf kiralayıp deşifre etmek zorunda kalıyorum ya. Ama ne biliyor musunuz? Bunun da güzel bir tarafı var. Mesleğimin kıymetini anlıyorum. Yani her sabah insanların yüzüne bir gülücük, iki kahkaha getirmek de kolay değil. Yani, ama bütün gün fatura fişlerle uğraşmak zorunda da kalabilirdim ben, değil mi? O açıdan vergi iadesi en sevdiğim. Eskiden nakit olarak iade ediyorlardı, değil mi? Böyle faturalar, fişler toplanılıyordu, bir kağıda yazılıyordu falan. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok yok ya, ben bayağı yaşlıyım ya, hatırlıyorum ya. Vallahi hatırlıyorum. Ne zor günlerdi ya. Tek tek yazmak. Sizden ne haber? ne var? Hal hatır soruyorum sizlere. Bizim WhatsApp numaramızı biliyor musunuz arkadaşlar? Ezberlediniz mi? 0533-888-1010. Artık buradan bana istediğinizi sorabilirsiniz. Hatta bugün cuma olduğu için de belki dinlemek istediğiniz şarkıyı da çalarım. Belki dedim, belki. Net bir şey yok. Ama siz isteyin bir bakalım. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: kızmayı sevmiyorum ya. O ne ya? Salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Number One Club in Cyprus.

0: Matos. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada. Ne habersiniz milletim? Sabahların efendisi ben. Bunlar da çalışma arkadaşlarım. Koca bir haftadan sonra arta kalanlar. Evet. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda sizlerle birlikte olmak her zaman bir keyif. Evet, adım Sabahların Efendisi. Ve sevgili dinleyiciler, 2026'ya özel değil, bu dönem için söylüyorum. Hayat gerçekten çok acımasız. Ve günden güne uzaklaşıyor insanlar birbirinden. Ve özellikle bir çocuk yetiştiriyorsanız daha da zorlaşıyor hayat. Bu yüzden oğlumu isteyen var mı bilmiyorum. 19 yaşında ve reşit, yani yük de olmaz aslında size ya. Yakında çalışmaya da başlayacak. ya şaka ediyorum. Ben onun yaşlarında gerçekten çok zor bir gençlik geçirdim. Evet, o da benim yanımda kalıp aynı tecrübeyi yaşayacak, tamam mı? Ya bu büyüme meselesinden kolay kurtulan hiç kimse yok. Değil mi? Üstelik kolay kurtulanlar da çok önemli biri olmamıştır. Bunu sakın unutmayın millet. Neyse, sevgililerin mevzusuna geri dönmemiz gerekirse, bir tane bile yok evliyim. 21 sene oldu. Ya ben aslında istersem sevgililerimle hala konuşabilirim, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam mikrofon hala bende ve son 20 senedir ne konuşulacağına ben karar veriyorum. Ve bu yani bu statükodan son derece memnunum. Bir mekana gittiğinde bir kızın yanıma gelip kendisine bir şey ısmarlamam, söylemesinde problem yok. Ama adım neymiş, ne iş yapıyorsunlar filan başlayınca içimden gerçekten böyle nasıl sinirleniyorum. Tabii siz de tahmin edersiniz, aslında benim tekniğim şu cümle. Karım beni müthiş bir erkek olduğum için terk ettiğinden beri hiçbir kadınla beraber olmadım. Tek sahip olduğum şey milyonlarca dolarım. Evet, bu benim en iyi cümlem. Ya adın ne diye soruyorlar, sanki gerçekten önemi varmış gibi. Yani şu an hayattaki duruşumu sorsana, adımdan ne anlayacaksın ki, değil mi? Yani evli çocuklu bir radyo sunucusuyum. Aileme bir ev aldım ve deliksizim. Oysa ki adımı sorsa Sabahların Efendisi. Ne anladın? Aa, Sabahların Efendisi mi? Hani şu radyoda çalışan. Yok, isim benzerliği. Size çok şey anlatıyorum özel hayatımla ilgili. Bu yüzden bundan sonra sahte isim vereceğim. Evet, ismi boş ver baby. Arkadaşlar beni Don Lastiği diye çağırıyor. Neden? Bilmiyorum, çok seviyorlar herhalde beni. Ya bak, Don Lastiği dedim de bazen pantolonunuzu giyersiniz ama bir an fark edersiniz ki paçalarından birinde külot var. Yani gece ne hızla çıkartmışsak artık, değil mi? Ki bunu anlayabilirim. Hayat kısa. Ya bazı fırsatlar iki defa çıkmıyor yani insanın. Çalmıyor kapınızı. Yani elinden gelenin. Her neyse. Bu sabah pantolonumu giydim. Sağ paçasından dışarı. Aha, bana ait olmayan bir don. Sonra kendime sordum. Oğlum, Sabahların Efendisi. Seni sıkmak istemiyorum ama söylesene. Bunun nasıl olmuş olabileceği ihtimali seni de rahatsız etmiyor mu? Sonra kendime cevap verdim. Yo, rahatsız etmiyor. Sadece merak ediyorum. Neyse, sonra kendime şiddetle şunu hatırlattım millet. Sabahların Efendisi, uzun süredir herhangi bir ilişkin yok. Dün kankalarınla bilardo oynamaya gittin sadece. İçin rahat olsun. Don Lastiği. Çok enteresan değil mi? Ooo, saat 8 olmuş millet, ilk saatin sonuna geldik ya, değil mi? Vay be, zaman su gibi akıp geçiyor ya. Keyfini çıkartın, az sonra yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen

0: Da ikinci saatin startını verdik. Sabahların Efendisi'nin son saatine hepiniz hoş geldiniz. Bu saatte de elimizden gelen en güzel şeyleri sizlerle paylaşacağız. Her zaman yaptığımız gibi yüzünüze tebessümler kondurup yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız millet. Bizim işimiz bu. Yaz dönemi ve tatil dönemi başlıyor. Bu tatil yaptıktan sonra tatil sonrasının en güzel tarafı tatildeki arkadaşlarımızın geri dönüşüyle tekrar onlarla alay edebilmemizdir, değil mi? Bir de tatil sonrasının en güzel tarafı trafik çilesi bitiyor. Özellikle yurt dışına gidenler için söylüyorum. Ben mesela bayram tatillerini İstanbul'da geçirmeyi daha mantıklı buluyorum. Çünkü tüm akrabalarım Türkiye'de olduğu için el öpüp harçlık toplamak adına daha mantıklı geliyor. Mesela İstanbul'a gidenler olacaktır ya da Türkiye'nin herhangi bir şehrine. Sanırsınız ki mesela İstanbul'da atıyorum bayram tatilinde her yer boş. Kimse yok diye yollar açık olacak. Hello! Hello! 20 milyon kişi var İstanbul'da. Yollar yetişmiyor. Hissedilen kişi sayısı 30 milyon. Ama önemli değil tabii. Yani herkesin biraz çıkıp gezmeye hakkı var, değil mi? Yani siz bana bakmayın. Benim böyle yani... Dediğim gibi vergi dönemi olduğu için biraz daha depresif olacağım. Ama siz bunu fark etmezsiniz. Neden? Çünkü sabahların efendisi bir profesyonel, değil mi? Pekala, dünyadaki saçma rekorlardan biri daha kırılmaya çalışılıyor. Bir adam bir yılanı 10 dakika içinde 50 kez öpecekmiş. Malezyalı yılan terbiyecisi bu şekilde yeni bir dünya rekoru kırmaya çalışacak. Zehirli bir yılanı 10 dakika içinde 50 defa öperek yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. Shashimi Abdulhamid 33 yaşında, önceki rekor olan Amerikalı bir adamın zehirli bir yılanı serbest bir zamanda 30 defa öpmesi rekorunu kırmaya çalışıyor. Şimdi vallahi ben bu zehirli yılanları öpme konusunda uzman değilim ama bence öyle hani French kiss filan olaylarına girmeseler daha iyi olur. Nasıl ya? Böyle herkesin ortasında filan. Yani yılanı bir otele filan götürmeyi düşünmedim. İncelik kalmadı insanlarda gerçekten ya. Bu kadar mı dejenere olduk ya? Bu arada doğal olarak bu rekoru kırdıktan sonra evliliğe de hazır olmuş olacaklar diye tahmin ediyorum ben. Değil mi? Değil mi? Ailesi cenazesine çiçek yollanmamasını, dileyenlerin yılan panzehiri üretim merkezine bağış yapabileceklerini söylemişler. Arkadaşlar bu arada neden 10 dakika süre koymuş diye sorabilirsiniz. Yani 10 dakika içinde 50 defa öpecekmiş zehirli yılanı. Çünkü kobra zehri 10 dakikada öldürüyor. Evet, evet. Ya birçok kişi zaman içinde bana şey demiştir. Yılanları hiç sevmez. Sevmem. Ben de hep aynı cevabı veririm. Çünkü onlar sana bayılıyordu. Hayret bir şey ya. Ayıdan korkarım. Gitme oğlum ayının yanına o zaman. Eşek teper. Önünde dur o zaman. Kobra sokar. Hey manyak mısın? Öpme o zaman ya. Bak şeyi bilir misiniz? Yılan annesine soruyor. Anne biz zehirli miyiz? Niye sordun? Dilimi ısırdım.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kavram.

0: Evet, selam, günaydınlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bir haftayı daha kazasız belasız atlattıysanız, günümüz dünyasında denden içinde başarılı bir insan olarak anılmamanız için hiçbir sebep görmüyorum ben. Evet, bir haftayı daha kazasız belasız, çok ciddiyim, yani kayıtlı önemli bir başarınız olup olmaması önemli değil. Yani bu hafta başınızı belaya sokmadan bir hafta daha tamamladınız mı, en azından bir bronz madalyayı hak etmiş oluyorsunuz bence artık bu dönemde. Değil mi? Yani trafikte başınıza bir şey gelmediyse, vergi dairesinden mesaj gelmediyse, karınız hamile olduğunu söylemediyse, sevgiliniz hamile olduğunu söylemediyse, kocanız kovuldum demediyse, kiranın yarısını ödeyen hamile karınız ben artık çalışmayacağım demediyse, karınız hamile değilse ama çalıştığınız şirkette bir hamilelik krizi yaşamanız nedeniyle işten çıkartılmadıysanız, şimdi bir toparlayalım. Bunların hepsi aynı anda olabilir. Hayat böyle bir şey. Yani planlarımız farazi millet. Başımıza geleni yaşıyoruz biz aslında. Yani trafikte bir maganda size makas attığı sırada vergi dairesinden gelen mesaja bakarken öndekine çarpıyorsunuz. O anda vergi dairesinden gelen mesajın altında iki kadından birden mesaj görüyorsunuz. Birinde hamileyim diye yazıyor. Diğeri kocacığım mantı yaptım akşama gelirken yoğurt al diyor. Evet, ve o anda gözünüz vergi borcunuza takılıyor. Sadece 1 milyon 327 bin liracık. İşte hani bazen bir takım insanlar sırra kadem basarlar ya. Allah Allah, neden yaptı, neden ortadan kayboldu diye düşünürsünüz. Birader al, bu yeni kimliğin, yeni adın Gaffarcan Ayarsız. Tamam mı? Biz sahte kimlik üreticileri bunu uygun gördük. Yaşam tarzına uygun şekilde seçtik bunu. Gaffarcan Ayarsız. Alsancak sahilinde bir bot seni bekliyor. 15 beygirlik motoru var. Beygirlik motoru var. Seni Fransa'ya götürecek direkt. Bak, hala hayattan kazık yemeye devam ediyor ha. Midilli'ye varmadan batacak. Artı Fransa'ya varsa bile Gaffarcan Ayarsız adıyla ne kadar rahat yaşayacak bilinmez ki. Beyefendi, Gaffar birinin kusurunu örten, suçunu bağışlayan anlamına geliyor. Kendiniz üzerinde çalışırsınız diye düşündük. Ayarsızı açıklayalım mı, kendiniz mi çözmek istersiniz kendi içinizde? Pekala. Keyifliyiz, neşeliyiz. Cuma olduğu için birazcık daha enerjimiz fazla. Siz de dikkat etmişsinizdir ki eminim sizin de öyledir millet. Çünkü cuma geldi mi insan bir başka oluyor ya. Vallahi billahi. Pekala, ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Merhaba, sabahların efendisi benim adım. Radyo Enerji'nin sabah şovmeniyim. Bu kanalda başka şovmen yok. Çünkü başka şov programı istemiyorlar. Yani arkadaşlarım da şov kapasitesi var mı yok mu? Bu sebepten dolayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Evet, bu şovmen denen şeyi de pazarda tezgahta satmıyorlar biliyorsunuz değil mi? Evet, ender bulunan bir şey. Bu yüzden hiçbir zaman ne kadar iyi şovmen olduklarını öğrenemeyecek olmamız belki de bir şanstır hepimiz için. Anlatabiliyor muyum millet? O açıdan.
1: Sabahların efendisi.
0: Söyle canım benim.
1: Az önce anlattığın kötü şeyler başına gelse sen ortalıktan kaybolur muydun?
0: Yok ya, ne gideceğim bu güzel memleketten ya. Ne yapardım? Ne yapıp edip hapse girerdim. Sonra da ziyaretçi kabul etmiyorum talebinde bulunurdum.
1: Peki sabahların efendisi, meşru ve gayrimeşru çocuklarına yazık değil mi?
0: Yok. Bence böyle bir babayı hak etmiyorlar. Evet, ortalıkta olsam daha yazık bence. Kötü biriyim ben. Yani vergi paramı başkalarıyla yerim belli ki. Trafikte dikkatsizim, maganda radarım yok. Yani bir başım sıkışınca suç işleyip hapse girme planları yapıyorum. Ya dışarıda kalsam ne faydam olacak ki benim bu çocuklara? Değil mi? Pekala millet, bugün de çok şanslısınız çünkü dün ölmedim. O açıdan hepiniz tekrardan bu programa hoş geldiniz. Adım Sabahların Efendisi, bu mesleği edinmek zorunda kaldım. Çünkü babam, rahmetli babam, ticaret dışında yaptığım hiçbir şeyi beğenmedi. Yani ona göre başkası için çalışmak zaman kaybından başka bir şey değildi. Ben büyük bir şirketin çok ünlü, hepinizin tanıdığı ürünlerinden birinde Türkiye'de pazarlama müdürü oldum gençken ya. Babam dedi ki,
2: oğlum zaten ülkenin en çok satan gofreti, seni niye aldılar ki işe?
0: Ya baba dedim, devamlılık sağlamak lazım. Yani o kadar basit değil, satışı korumak lazım. Ambalajlama, rafların nasıl dizileceği bile bir stratejidir.
2: Hah işte dedi, markette ayak işlerine bakıyorsun, raf düzenliyorsun, o çocuksun sen. Ona bakarsan dedi, kuzenin de havaalanında tuvalet temizliyor. Herkese transatlantik jet pilotuyum desin o zaman.
0: Mecburen hiçbir şey kalmayınca ben de komedyen oldum bir tane. Ya bak, hiç unutmuyorum, pazarlamada çalışırken Türkiye'de tüketici mesajlarına bakıyordum. Bir kez bir şey yazdı. Gofretinizi çok seviyorum ama başka bir markanın kakaolu fındık kremasına batırıp yiyorum. Umarım kırılmazsınız. Ama cevap yazdım çünkü dayanamadım. Yani topluma faydalı olmak her zaman önceliğimdi bu meslekten önce de. Sayın tüketici, kırılmayız. Bizim için sorun değil, afiyet olsun. Ayrıca tip 2 diyabet hastalığınız konusunda da ekip olarak şifa diliyoruz biz size. Duramıyorum abi, ben duramıyorum. Pekala, güzel bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Artık programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir anonsumuz kaldı değil mi millet?
1: Evet sabahların efendisi.
0: Sana sormadım ki iş sesim ya. Ekibe soruyorum arkadaşlar, bir anons yapabilir miyiz? Var mı vaktimiz? Nasıl? Şansımızı deneyelim mi? Pekala. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
3: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAC 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: açıyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mek enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz ve bu bizim bugünkü son anonsumuz. Programı yavaş yavaş kapatıyoruz. İkinci saatinde artık sonu. Burası Enerji Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Maaşları almak için gün sayıyoruz biz de. Sizler gibi biraz geciktik. Ve en ufak bir fikrimiz yok ne kadar zam alacağımızla alakalı. Bir tek finans müdürü biliyor sanırım. O da canını sıkmayalım diye 8 arkadaşını alıp Maldivlere tatile gitti. Evet, evet. Bu da tabii çok fazla zam alamayacağımızı gösteren bir işaret de olabilir. Öyle diyebilir miyiz? Deriz. Ya ben ne istiyorum biliyor musunuz? Bir restoran mutfağında çalışmak istiyorum. Yemek yapayım, bütün gün insanlar yesin filan. Daha sade. Değil mi? Aynı derece hayırlı. Temiz iş ya. Ispanakları yıka, sotele, böreğin içini doldur, kızart yesinler. Yani bu radyo komedyenliği işi ha burama kadar geldi.
1: Burası neresi sabahların efendisi?
0: Ya burnum hayatım. Ha burama kadar geldi deyip parmağımızı burnumuzun hizasına getiririz ya. Oysa ki daha da buramıza gelebilir. Yani burundan yukarıda alnımız var. Neden oraya göstermedim ki ben? Yani ha burama kadar geldi deyip parmağını alın seviyesine çeken birini görürseniz anlayın ki çok orasına gelmiş. Anladın? Eğer parmak kafa hizasını geçip artık insanın üstünde kalıyorsa o çok şurama kadar gelmiş durumudur. Evet, uzak durun. Her an her şeyi yapabilir o kişi. Kendini aşmış. Evet, kendi dışına taşmış. Oraya kadar gelmiş. Ya anladın? Hani buraya kadar gelmişliği çok fazla. Ya millet, saçmalayarak nasıl yedim anonsun son bölümünü ya? Aha çok iyiyim oğlum ya. Vallahi kızım çok iyiyim ben ya. Sizden ne haber millet? Ben gidiyorum artık. Güzel bir hafta sonu tatili beni bekliyor.

0: Nasıl? Sizi beklemiyor mu? Aha, bilmiyorum, beni bekliyor valla. Ne yapacağım biliyorsunuz, benim bir karavan hayatım var. Bayılıyorum ya, karavanla bir yerlere gidip böyle konuşlanıp masaları açıp sandalyeleri açıp eşim hemen böyle masayı hazırlıyor. Gramofonumuz var bir tane, onu koyuyor. Müziği açıyoruz ve karşılıklı böyle yemek yiyoruz. Var ya, inanılır gibi bir şey değil ya. Denize nazır müthiş bir keyif arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Ama seçeceğiniz karavan çok önemli ha. Nereden alacağınız çok çok çok önemli. Ben Karavan Kıbrıs, biliyor musunuz? Instagram sayfasını takip edin. Karavan.Kıbrıs Instagram sayfasında. Oradaki arkadaşlardan satın aldım karavanı ve inanılmaz güzel bir karavan. Ve en güzel de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ürünü sattıktan sonra arkasında duruyorlar ya. Her şeyine ilgileniyorlar. Bu yüzden bir şeyi alırken daha sonrasında vereceği hizmeti de dikkate almanız lazım. Karavan.Kıbrıs Instagram sayfasında takip edin. Oradaki karavanlar halen sizleri bekliyor. Benim karavanım da görmek istiyorsanız arkadaşlar beni etiketleyip o sayfada paylaştılar. Muhteşem bir şey karavan hayatı, herkese tavsiye ediyorum hem de. Pekala. Son cümlemizi de söyleyelim. Herkese güzel bir hafta sonu tatili dileyelim. Pazartesi sabahı yine Radyo Enerji'de %100 canlı bir şekilde burada olacağım. Görüşmek üzere millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Kratos. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nında hizmetinizde.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

gece ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bondi Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kuru zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısınız?

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Yine sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Buray burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması İnci, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Girmek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girmek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
0: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
7: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde yükseliş gösteren isimlerinden biri Bengü Beker burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarını. Sizler tarafından da yoğun istek alıyor. Onlardan biri Pişman Boy'la şimdi Kıbrıs'ın Türk

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen bir isim Mustafa Sandal burada ön plana çıkan şarkısı Aşkına Destan'la Kıbrıs'ın

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Kimler Kimler şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın istedim.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Herkese bir kez daha mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmayı sürdürürken, şimdi ise bugüne dek paylaştığı şarkılarla ses getiren bir isim, senin ve tarzıyla dikkat çeken özel bir ses Mabel Matiz burada. Dikkat çeken düetleri yanılır gibi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Alcatel 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

içerisinde bir deneyime bekliyoruz. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Pop müziğin güçlü seslerinden biri Sıla burada şimdi. Harika şarkılar paylaştı bizimle bugüne kadar. Hepsi de sizler tarafından çok sevildi. Şimdi ise Sakatlık Bende ile sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Box Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin beste fabrikatörü diye tabir ettiğimiz bir isim Serdar Ortaç burada. Son dönemde ön plana çıkan şarkılarından bir tanesi Kış Kış'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime. Her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı hepiniz. Hoş geldiniz. Güzel bir cuma günündeyiz. Hafta sonu geldi çattı diyebiliriz. Güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor ve radyonuz Enerji'de keyif alacağınız konular, şarkılar gün boyu sizlerle. Bugün konuşacağımız çok konu var ve bugün partileyeceğimiz çok konu var. Hepsinden bahsediyor olacağım. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Mağazalarında bu hafta tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanı'nda hizmetinizde.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyarist Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Bugün çok güzel bir etkinlikteyiz. Girne'de MAC Cosmetics var. Gerçekten böyle yeri de konumu da çok güzel, çok kolaylıkla bulabileceğiniz MAC Cosmetics'te 3'ten 7.30'a kadar sizler için harika bir DJ set hazırladım. Bir yandan hem süsleneceğiz, hem alışveriş yapacağız, hem de partileyeceğiz. 3'ten 7.30'a kadar çok keyifli olacak. Sizleri de aramızda görmek isteriz tabii ki. Gelin orada buluşalım. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi devam ediyor.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi herkesin yaşadığı duygular var ama şimdi sizlere açıklayamadığımız o duygularımızdan bahsedeceğim. Hepimiz bu duyguları yaşıyoruz. Acıtan çekim. Birini o kadar çekici bulursun ki bu durum gerçekten canını yakar. Gizli hayat farkındalığı. Uzun süredir tanıdığın birinin asla tam olarak bilemeyeceğin bambaşka bir iç dünyası olduğunu anladığın o an. Duygu karmaşası. Bir şey hakkında ne hissettiğini tam olarak bilmeme hali. Yabancılık hissi. Kalabalıkta bile ait olmadığını hissettiğin o an. Anlatmayı bırakma hissi. İnsanlar anlamadığı için yaşadıklarını anlatmaktan vazgeçtiğin an. Fırtına huzuru. Dışarıda hava berbatken içeride olduğun o güvenli ve huzurlu his. Kafada kurulan konuşmalar. Gerçekte yaşanmayan ama kafanda defalarca tekrar ettiğin diyaloglar. Umursamama isteği. Her şeyi bırakıp daha az umursamak istediğin o an. Gerçekten bu duyguları hepimiz hayatımızda yaşadık eminim. Hepimiz deneyimledik. Böyle tarif edemediğimiz o duygularımız, hislerimiz gerçekten bazen can yakıyor, bazen bizi daha da rahatlatıyor ama ilginç bir durum. Radyonuz Enerji'desiniz. Burada da tarif edilemez duygular yaşatıyoruz sizlere. En sevdiğiniz şarkılarla enerji patlaması yaşıyorsunuz diyebilirim ve enerji keyfi devam ediyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Number one club in Cyprus. Cage Club. Season 11 opening. Saturday, 9 May. Cage Club by Kratos. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play. Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 10

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Ve şimdi liderden bir ilk daha, Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell, çünkü Kıbrıs'a değer.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve çekilişimiz için son dakikalar sosyal medya hesaplarımıza bekleniyorsunuz. Bu hafta da Cyprus Express'ten çok tatlı bir hediyemiz var. Eğer çekilişe katılmayı unuttuysanız, katılamadıysanız veya o ürünü böyle çekilişi beklemeden sahip olmak istiyorsanız Cyprus Express'in web sitesinden kolaylıkla satın alabilirsiniz. Ödeme yöntemleri çok kolay, kargolar çok hızlı ve daha nice ürünler sizleri bekliyor. Bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Radyonuz enerjidesiniz, enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 2 saat boyunca daha birlikteyiz. Hafta sonuna hazırlanıyoruz. Güzel bir cuma günü oluyor. Böyle havalar artık tatlı tatlı ısınacak. Umarım gerçekten bu yaz zor geldi ama geldi mi tam gelecek gibi de duruyor. Biraz böyle ürküyoruz. O yüzden havanın tadını çıkarın. Bu güzel bahar ayının da tadını çıkarın. Adamız çok güzel ve bu ay itibariyle de adamızda çok güzel etkinlikler var. Zaten sık sık bahsediyorum sizlere nerede ne var diye hepsini konuşuyoruz. Adı üstünde Enerji Keyfi. Keyif alacağınız konular ve şarkılar sizlerle.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Pizza pizza pizza, hadi gidelim şimdi durma.
2: Pizza Pizza'dan doyuma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.
3: Oh, pizza.
2: İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklar.

0: ve Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sizleri ilerleyen tarihlerde hem bu akşam hem yarın akşam hem her gün neredeyse bir event var adamızda. Hepsinin detayları sosyal medyamızda. Bu akşam Lefkoşa'da olanlar için söylüyorum. Çok güzel etkinlikler var. Rüstem Kitap Evi'nde çok güzel bir talk show söyleti sizleri bekliyor. Bir yandan da Quadra Cafe'de çok güzel bir canlı müzik etkinliği var. Keyifle böyle akustik bir gece yaşamak istiyorsanız, akustik dediğime bakmayın, gayet eğlenceli, böyle heyecanlı bir gece sizleri bekliyor olacak. Detaylar, biletler hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Dediğim gibi canlı müzik etkinliklerinden talk show'lara, stand-up show'lara, opera, bale gösterilerine kadar, tiyatrolar, festivaller, teknopartiler, üniversitelerin festivalleri, gençlik konserleri, otel konserleri, hepsinin detayları tabii ki de Gişe Kıbrıs'ta.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu hafta sonu Anneler Günü var. Geldi çattı o güzel Anneler Günü yine. Bir telaş var, işte hediye telaşı olsun, rezervasyonlar havada uçuşuyor. Annenize vereceğiniz en güzel hediye onlara tabii ki de sevginizi, saygınızı hissettirmek. Eğer annesi bu dünyada olmayanlar, vefat edenler, annesini hiç tanımayanlar varsa da veya anne olamayanlar varsa da gerçekten onlara da saygı duymamız gereken bir gün. O yüzden böyle coşkuyla kutlayamıyoruz. Çünkü birçok senaryo var herkesin hayatta yaşadığı. Ama içinize beslediğiniz duygularla da bir anne olabilirsiniz. Bir evcil hayvan besleyip de anne olabilirsiniz. Bir çocuğa yardım edip eşinizin, dostunuzun çocuğuna da yardım edip bir anne olabilirsiniz. İlla bir çocuk dünyaya getirmeye gerek yok tabii ki de anne olabilmek için. Anne sıfatı annelik yapan, annelik duygusunu yaşayan her kadının bence günüdür diyebiliriz. O yüzden şimdiden Anneler Gününüz kutlu olsun. Tüm annelerin anne gibi hisseden, anne gibi etrafına ilgi, şefkat gösteren, evcil hayvan besleyen tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sen

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz. Şimdi yapay zeka müzik dünyasını tehdit ediyor mu? Tartışmalar büyümekte. Özellikle Ferhat Göçer müzik sektöründe dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve sanatçıya göre yapay zeka telif haklarını ihlal ediyor ve bu durum ciddi bir krize yol açabilirmiş. Ferhat Göçer'in en çarpıcı uyarısı şu oldu: müzisyenlerin yarısı işini kaybetme riskiyle karşı karşıya dedi. Sanatçı, yapay zekanın ünlü isimlerin seslerini izinsiz şekilde taklit edebildiğini ve bu durumun sektör genelinde milyarlarca dolarlık kayba yol açabileceğini gösteriyor. Tahminlere göre bu kayıp sadece bir yıl içinde 8 milyar dolara ulaşabilir. Ayrıca dijital platform gelirlerinde de dikkat çekiyor. Türkiye ile yurt dışı arasında ciddi bir gelir farkı olduğunu vurgulayan Ferhat Göçer, bu tabloya yapay zeka da eklendiğinde müzisyenlerin büyük bir kısmının sadece müzikten geçinmesinin zorlaştığını söylüyor. Öte yandan müzikte yeni trendler de gündemde. Ferhat Göçer'e göre bir şarkının patlamasının yolu artık TikTok'tan geçiyor. Viral başarı müziğin kaderini belirliyor. Rap müziğe de değinen sanatçı, toplumda karşılığı olan hiçbir türün göz ardı edilmeyeceğini ifade ediyor. Yani müzik dünyası değişiyor ve bu değişimin merkezinde artık sadece sanat değil, teknoloji de var. Buna adapte olmak gerekir. Çoğu müzisyen tabii ki de hala insan emeği, insan bilgileri çok farklıdır. Ama yapay zeka diye de bir gerçekle karşı karşıyayız. Umarım kimse işinden olmaz, sadece işi için akıllıca yapay zekayı kullanır diye umuyoruz. Radyonuz Enerji'de en doğalından, en sevdiğiniz şarkılarla

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz ve bir saat boyunca daha birlikteyiz. Keyif alacağınız şarkılar ve konularla birlikte öğleden sonrasını güzel değerlendiriyoruz ve hafta sonuna artık hazırız, bomba gibiyiz diyebiliriz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi'ndesiniz ve Enerji Play aplikasyonumuz yeni arayüzüyle sizlerle. Gerçekten Enerji Play aplikasyonumuzdan bizlere dinleyenlere teşekkür etmek istiyorum şu an. Çünkü çok dinleyenimiz var, hem de sadece ada içinde değil, Türkiye'den, Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın dört bir yanından bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinleyebiliyorsunuz. Enerji Radyo, Dance FM, diğer radyolarımız, web radyolarımız, müzik haberlerimiz, podcastlerimiz, DJ setlerimiz, nereye giderseniz gidin Enerji Play aplikasyonuyla birlikte sizler de bizleri götürmüş oluyorsunuz gittiğiniz yerlere. Bir yandan web sitemizden de tabii ki de dinleyebiliyorsunuz ve günlük olarak birçok müzik haber paylaşıyoruz. Böyle müzik dünyasından bilgileneceğiniz haberler var. Eğlenceli podcastler, bilgilendirici podcastler, keyifli podcastler sizleri bekliyor. Enerji Play aplikasyonumuzu indirmeyi unutmayın.

0: enerji keyfi.
1: Son zamanlarda müzik dünyası oldukça hareketli. Gerçekten birçok yeni şarkı yayınlanıyor, yeni albüm yayınlanıyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Radyonuz Enerji'de hem geçmişten gelen efsaneleri hem de en güncel Türkçe popları, en güncel isimleri sizlerle bu frekansta buluşturuyoruz. Ve Enerji Keyfi devam ediyor. Keyifli konular, keyifli şarkılar hepsi sizlerle.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Number One Club in Cyprus.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Annelerimize en güzel hediyeler Madame Coco'da. Üstelik Anneler Günü'ne özel Madame Coco Kıbrıs mağazalarında 8, 9, 10 Mayıs günleri tüm ürünlerde 3 al 1 öde.
3: Her Anneler Günü'nde en sevdiği hediye düşünmelerde diye Madame Coco.
0: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

0: halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin ve bir haftanın daha sonuna geldik an itibariyle. Yarın yine Pop 20 listemizle burada buluşacağız. Cumartesi günü saat 16'da, pazar günü saat 12'de harika bir Pop 20 listesiyle yine sizlerleyim. Bakalım yeni şarkılar dahil olacak mı listemize? Neler olacak, neler değişecek? Zaten Pop 20'nin sonunda bir hediye bekliyor sizleri. Detaylar yarın yayında ve sosyal medya hesaplarımızda. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Türkçe Pop'un en iyileriyle şu an itibariyle baş başasınız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6400

0: Tüm ürünlerde 3 al 1 öde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: bir yere ayrılma. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Turkcell'le bağlan hayata. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sevgi dolu annelerimize...

0: tüm ürünlerde 3 al 1 öde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada.

0: Bir yere ayrılma. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sevgi dolu annelerimize...

Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyisi.

0: şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: dikkatini çekecek.
1: Eyvallah. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji minimix Corinium sundu. Enerji minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

gece ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Allah.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hey!

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.